Maximum Hit Music. Oi.

Selena Gomez, Holster Lisesi 7.05 saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Serdar ben, sabah moduna hoş geldiniz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a yanımızda da müzik dünyasının fenomenleriyle birlikteyiz. Şimdi Alex Born'un zamanı Ordinary.

0: Yepyeni güne başladık ve günün bu dakikalarında ben böyle güne biraz daha yumuşak geçişlerle başlamak istiyorum diyenler varsa eminim ki bu şarkı onları epeyce memnun etmiştir. Tenderme ve Best Style, Civil Night da buradaydı. Ama birazdan hızlanacağız, sabirin olsun bakalım kimler seni bekliyor. Evayon, Sofia and Zao, Vasuka, öncesinde ise The Second Voice'u Let Me Be ile dinleyeceğiz. Hepsi sabah modunda birazdan.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Hotels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Hotels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için set

0: Migros uygulamasında.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.

Baktığımız yıldan bu yana Afro House'unun en başarılı örneklerinden biri olarak listelerde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Eva Yon, Sofianza, Vasukaya kulak verdik. İyi sabahlar. Radyo Feribendisin. Sabah modunda Shakira ile devam.

0: yerde hava sıcaklığı nasıl bilmiyorum ama özellikle batı şehirlerde mevsim normallerinin üzerine epeyce çıkmış durumda. Yani yaz gelsin gelsin diye bekledik ama bir anda böyle bir yoğun bir şekilde geldi. Daha yazın hemen başında sayılırız ama birazcık bazılarını bunaltmış gibi gözüküyor. Zerti Dolsan, Wiz Khalifa location'da buradaydı. Günaydınlar, ben Serdar. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. İmani'yi Don't Be Shy'la birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Becky G mikrofonda olacak. Epa seni bekliyor, unutma.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa'ya kasaya 5 hattında Haramidere Avcılar, Haliç Çağlayan, Aksiyönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyönde Bayrampaşa, İstoç'ta etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo

Yabani buradaydı. Don't be so shy. İnsanın tüm ömründe en mutlu olduğu yaş hangisi, bir fikriniz var mı? Oxford Üniversitesi bu konuda bir araştırma yapmış. Epeyce büyükçe bir araştırma. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Kulağınız sabah modunda olsun. Back to France'e devam ediyor şimdi. Songbird.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
0: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.

0: saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 8. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Yeni saat Bibi Rexha ile başlıyor. New Religion. Fenomen.

bir dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Doja Cat. Tabii bu konserler aynı zamanda bir kadın rapçi tarafından gerçekleştirilen en yüksek hasılatlı turnelerden bir tanesi olmuş durumda. Yıl sonuna kadar devam ediyor turnesine. Öte yandan Doja Cat bu turne döneminin ardından diğer ilgi alanlarına yönelmek için müzik kariyerine 3 yıl ara vermeyi planlıyormuş. Don Toliver eşliğinde Lose My Mind buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Misibel'de devam şimdi. Edo Bari.

0: olması bambaşka bir tarafı işaret ediyor. Yani 47 yaş gerçekten de herhalde insanın en mutlu olduğu, hissettiği yaşlardan bir tanesi diyelim. Burası Radyo Feremen. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise dinleyeceğiz. Daha öncesinde Anima ve Lisa, Bad Angel burada, kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.

0: Didi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Güzel ve iddialı.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot garaj şoka ekspertiz.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: BTTAVM.com.
6: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

0: Ayşe Snake,
1: Bipolar Sunshine, Paradise'a buradaydı. Günaydınlar, sabah modu devam ediyor. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Ben mesela yaklaşık 7 saat uyumaya her gün gayret ediyorum. Bundan az uyuduğumda ne kadar rahatsızsam, daha fazla uyuduğumda da aynı rahatsızlığı yaşıyorum ki bu konuda yalnız olmadığımı anladım. Yarım milyona fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma hem çok az hem de çok fazla uyumanın biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koymuş araştırmacılar. En uygun uyku süresinin yaklaşık 6,5 ile 8 saat arasında olduğunu belirlemiş. İlginç olan taraf da şu: gecede 9-10 saatten fazla uyuyanların bazı organlarında yaşlanma belirtileri yetersiz uyuyanlarla benzer seviyelerde görülmüş. Yani dediğimiz gibi az uyumak zaten zararlı vücuda, ama fazla uyumanın da oldukça olumsuz etkiler barındırdığı gözüküyor. Uykucular aklınıza bulunsun. Sabah modunda Zeyna ile devam.

0: 2000'in başındaki müthiş cover single'larıyla isimlerini duyurmuşlardı küresel ölçekte ve uzun bir aranın ardından onların geri dönüş parçası oldu. Global DJs buradaydı. Give it to me. Mutlu sabahlar. Radyo Fenomen'de sabah modundasın, ben Serdar. Az sonra Aysel ve Araş Always'e radyonda olacak. Maksimum hit müzikte öncesine Brian Maskalı Fire in the Sand'i dinleyebilirsin. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bakın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım Mobil Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Merter Topkapı aksiyonda Çağlayan Haliç, Merter Şirinevler etkili seyrediyor. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Hadımköy Beylikdüzü'de yine aralıklarla seyir hızı düşük. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatimiz 9 oldu. Radyo Fenerbahçe'de sabah moduna The Second Voice'a devam ediyoruz. Let me be.

Sikoto Mineli, Yesterday ile buradaydı. Günaydınlar. Radyo Fermendesin, Serdar ben. Sabah modunda sırada Luis Capaldi var. O da zihinsel ve fiziksel sağlığına odaklanmak için müziğe uzunca bir ara vermişti ve şöyle bir haberine denk geldim şimdi. Londra'da resmi ve gönüllü hasta bakıcılar için ücretsiz bir konser verecekmiş. Someone You Love da şimdi burada.

0: Temin Pala'nın yorumladığı versiyona göre çok daha eğlenceli, renkli bir yorum bu. Temin Pala, Jenny eşinde Dracula. Burası Radyo Feremen, günaydınlar. Ben Serdar, sabah modundasın. David Guetta, Marie Coily Ray, Baby Don't Hurt Me. Birazdan dinliyoruz. Daha önce ise French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. Ayrılma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Fenomen Türk. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: otogazlardan birini kazanma şansı.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?

0: Hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
1: Doğru karar ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

Billy Ray, Baby Don't Hurt Me ile buradaydı. Hepimiz hayatımızın illaki bir döneminde yalnızlık duygusunu yaşamışızdır ve günümüzde insanlar bu yalnızlık hissini azaltmak ve ondan kaçmak için teknolojiye tabii ki başvuruyor. Yani sosyal medyayı kullanıyor, mesajlaşıyor, görüntülü görüşüyor, çevrimiçi oyunlar, içerik tüketimi, yapay zekayla sohbetler falan derken aslında yalnızlıktan kaçmanın en basit ve hızlı yöntemlerinden bir tanesinin teknoloji olduğu gözüküyor. Ama araştırmacılar işin başka bir boyutuna vurgu yapıyorlar gün içerisinde. Mesela işte gökyüzüne bakmak, etkileyici bir manzara görmek ya da işte sanat eserlerinden etkilenmek gibi hayranlık duygusu yaratan deneyimlerin de yalnızlık hissini azaltabileceğini bulmuş. Yani bu çalışmaya göre insanlar kendilerini daha büyük bir bütünün parçası olarak hissettiğinde yalnızlık duygusu da azalıyormuş. Yani gün içerisinde eğer ki böyle bir hissiyata kapılırsanız belki de yapmanız gereken tek şey gökyüzüne şöyle bir bakmak ve düşüncelere dalmak aklında bulunsun. Sabah modunda Malik.

Şarkının pek de alışık olmadığımız oldukça farklı bir düzenlemesi var. Belki de bu insanların biraz ilgisini çekti. Ülkesi Bulgaristan'a bu şarkıyla Eurovision birinciliğini getirmişti. Dara Bangranga. Sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Radyo Feribende birazdan DJ Khaled ve Rihanna'yı Wild Thoughts'la dinleyeceğiz. Onların öncesinde ise bu defa M4S Fallen Angel, kaçırma.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Garaj Oto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Reklam.
9: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

İşe Kalesi ve Rihanna ile 2017'ye gittik. Yılın sevilen şarkılarından bir tanesi de hep birlikte hatırladık. White Thoughts, Radyo Feremendesi, günaydınlar. Serdar ben, Sabah Mudur'un bugün için de sonuna geldik. Yarın sabah saatler 7 gösterdiğinde yepyeni bir Sabah Mudur için tekrar ben mikrofon başındayım ve sizleri de bekliyorum. Şimdi ise Raven, Lina ve Laminat.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Otofor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: birazcık da nostaljik parçalar geri geldi. Hep de böyle olmuyor mu? Birazcık birkaç yıl gidiyoruz, sonra hop 10 yıl geriye düşüyoruz. Bakalım bu sefer hangi nostaljik parçayı konuşacağız? Uzun süredir yoktu. Bak hadi ipucu olsun senin için de. Birazdan Doğanay'ın dünyasında kulağın bende olsun.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: Hayalleriniz için

0: verdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Ne olsun?
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

Ayşe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Burası tavuk dünya.

Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomen.

0: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Beylikdüzü-Bakırköy, Sultan Gazi-Kağıthane yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca oldukça yoğun seyrederken Ümraniye-Kavacık hattı da yine oldukça yoğun. Kartal-Üsküdar-Maltepe-Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuk.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Almanya'dan iki isim. Prodüksiyon masasında Siko Toy, vokallerde ise Minelli ve işte bu ortaklıktan Yesterday Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Perşembe gününde, günün ikinci arasında Maksimum Hit Müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve işte sıcak yaz günleri için ideal single'lardan biri. Radyo Fenemen'de Jack Jones ve...

0: Benim tam anlamıyla Shazam canavarı diyebileceğim bir single. Şimdi hatta kontrol ettim. 1 milyonun üzerinde Shazam alan bir single. Tender May ve Bad Style önderliğinde Silver Night Radyo fenomendeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası bizi bekliyor demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Ömer Balık, French Montana ve Max B ortaklığı, Damiona David ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı hissi Alex Warren'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
10: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik.

yaptığı ufak bir kaçış için, ufak bir mola için ideal single'lardan. Ömer Balık ve You Lost Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müziği. Kesinlikle son haftaların en funky single'larından biriyle devam ediyoruz. Favorilerimden. Radyo Fenomen'de French Montana ve Max B ortaklığı Ever Since You Left Me.

0: 90 tam 10 yıl öncesinde 2016 yılına gittik. Calvin Harris ve Rihanna'yı bir araya getiren This Is What You Came For sonrasında Radyo Fenomen'de yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Pekala, listeye şöyle bir göz atacak olursak Tiesto, Cardi B ve Bad Bunny ortaklığı, Olivia Dean ve daha fazlası birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Becky G önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali Big Boy.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

kariyerinde büyük bir değişikliğe gidecek. Aslına bakarsan biraz daha köklerine, trans müziğine bir albümle döneceğini açıkladı. Tiesto'dan bahsediyorum. Şimdi ise daha afro tınlarıyla duyduğumuz single'ı Tantalizing ve Tiesto sonrasında Maximum Hit müziği bu kez

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

aslında Radyo Fenemen'de hazırsan biraz daha tempo yükseltme zamanı. Bu arada hazır hafta sonuna doğru ilerliyorken de hatırlatalım. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K'li Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Yarın için özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar, yine enerji dolu bir set seni bekliyor. Kısacası yarın saatler 24 radyonun başında olmayı unutma. Şimdi ise Meta Boy ve Samsara ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

0: 3. albümüyle bu başarısını pekiştirdi. İşte o albümünden Temsi vokal desteğiyle Dave & Tens Rain Dance Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Isabella Rosa, Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı, Alfa ve Manu Chao ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Kato ve John'la yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Gel.

0: kısmına göz atacak olursak Savai, The Bolsa, Alan Walker ve Sabrina Carpenter ortaklığı ve daha da fazlası için kulağı radyonda olsun. Başlangıcı ise Brian Mescal'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Perşembe gününde Norveç'e gitmiştik. Norveç düştü The Boost'a ve özellikle sosyal medyada da büyük yankı uyandıran single'ları Magnetic Radyo fenomendeydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği, kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Alan Walker, Sabrina Carpenter ve Faruk Koyuç'u bir arada ve işte Radyo fenomende

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Perşembe gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit The French Montana ve Max B ile devam ediyoruz.

Afro House tarzının son dönemde yükselen isimlerinden Shinzo Önderliğinde Far Far Radyo Fenemen'deydi. Bu arada şayet gün içinde daha fazla Afro House dinlemek istersen en yeni web radyolarımızdan Fenomen Afro'ya mutlaka göz at. Web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından Afro House'un o kıpır kıpır şıkır şıkır ritimlerine 7/24 ulaşabilirsin. Mutlaka göz at, aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hit Müze, Doja Cat ve SZA Önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'deki

0: Ersan Tame Impala bu single'ı tek başına kaydetmişti. Sonrasında ise K-pop dünyasından Jennie ile bir stüdyo session'dı. Jennie de vokalleriyle inanılmaz bir katkı sağlayınca beraber yayınlamaya karar verdiler. İşte Tame Impala ve Jennie ortaklığı Dracula Radyo Fenomen'deydi. Perşembe gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala sırada kimler var göz atacak olursak. Kaye Grace, The Second Voice, Jonas Blue ve Maliv ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Bad Bunny önderliğinde yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için Fenomen

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot garaj şoka ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

günün 24 saati olduğu gibi hafta sonuna artık bir adım daha yaklaştığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında Maximum Hit Müzik'e şimdi ilerliyoruz. Kanye Grace ve Strangers sonrasında bu kez sosyal medyayı şu günlerde çılgınca kavuran single'lardan biri.

0: elektronik dans müzik dünyasının efsanevi prodüktörlerinden biri haline gelen Avicii ile geçmişe gitmiştik. Addicted to You radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, Perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor. Demedi deme. Zarp ve Sofia Enza ortaklığı, Shakira ve Burna Boy ikilisi, Anne-Marie, Lady Gaga ve Duetçi hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise M4S ve Fallen Angel ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali
1: Big Boys Festival

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti. Organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu, Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: ortaklardan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
3: Van Gü'den çift kişilik...

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17. Sırada Let Me Be var.

0: sonra rayına oturur. Bugünün sorusu bu Instagram radyo fenomeninden. Gönder gelsin bakalım, konuşalım birazcık. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Ever Since You Left Me, French Montana, ardından Kygo, Eva Max, Whatever ve Sena Mono. Malik burada olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsinler.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
4: Radyo fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

sonları AI müzik tufanıyla boğuştuğu için şikayetçiymiş. Ne yapacaksınız? Siz çıkardınız bunu. Kendi starlarınız da destekledi bazen. Hadi bakalım uğraşın AI müzikle şimdi. Bir de bu çıktı başımıza yahu. Ve sana mono ile devam.

muydu? İlişki ne zaman rayına oturur? Bakalım. Gelen cevaplardan okumaya başlıyorum. Birbirimizi değiştirmeye çalışmayı bıraktığımızda demiş. Güzel. Tartışmalar kavga yerine çözümle dönüştüğünde demiş. Yani bazı kavgalar hakikaten çok işe yarayıcı şeyler ya. Cevapları göndermeye devam et Instagram. Radyo Fenomen'de.

0: devam ediyor.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Kaplan tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi. 24 yaşındaki sporcumuz tekerlekli sandalye tenisinde teklerde finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölç

bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine...

0: sana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: biletinial.com hayatını yaşa.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Bugünün ilişkiler sorusu. Bir ilişki sence ne kadar süre sonra rayına oturur? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te Dracula Jenny Remix ile burada. Ardından The Fate of Ophelia, Taylor Swift ve çok daha fazlası burada olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsin.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Banbi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe Basın Ekspres bağlantı yolu çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye Kavacık yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

Long Press'in Bubble burada olacak birazdan. Biliyorsun Taylor Swift Toy Story 5 için şarkı yazdı demiştim. Niceleri olsun demiştim. Galiba bir sanatçı daha bu tarz filmlere ve dizilere şarkı yapma kararı almış. Şimdi ona emin olamadım. Emin olunca onun ismini de vereceğim.

fenomende olacak. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul, İzmir ve Diyarbakır 32, Ankara 28, Bursa 35, Antalya 25 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusu, ilişki ne zaman rayına oturur demiştim. Gelen cevaplardan okuyayım. Ego masadan kalktığında demiş. Tam designer panda cevabı olmuş. Çok haklısın. Ego çok kötü bir şey.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Migros'ta 4-17 Haziran tarihleri arasında Palet Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de...

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update devam ediyor. Ever since you left me, saatler 19. I went deaf on a bitch.

Müziğin fenomenleriyle son saatteyiz. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusunu bir kez daha tekrarlayacağım. Cevapları göndermeni rica edeceğim. Saat 8'e kadar konuşmaya devam edeceğiz, merak etme.

0: Don't Call 911 ve Let Me Be gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.

0: Didi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Burası tam.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de. Zazazoo. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Merisi olması gerekmiyor mu ya? Maximum Hit Müzik. Umarım günün güzel geçiyordur. Back to Friends ile başlayacağım DJ Dark Remix. Ardından Goodbye Feather ve çok daha fazlasıyla Update'de devam edeceğim.

ilişkiler sorusu. İlişki ne zaman rayına oturur demiştim. Geçmiş defterleri kapattığında demiş. Demek ki hala kapanmayan defterleri var. Arkadaşımız üzgün. Sevginin sözden çok davranışa dönüştüğü anları seviyorum demiş. Zaten

0: başka, Didi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya etabındaki ikinci maçında bugün saat 22.30'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Kaplan tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta finale yükseldi. 24 yaşındaki sporcumuz tekerlekli sandalye tenisinde teklerde finale çıkan ilk Türk sporcu oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Radyo fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

Maximum Hit Music.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Radyo fenomen. Maximum hit müzik.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: radyo fenomen. Maksimum hit
1: müzik. Fenomen de yeni.
0: Matoma, Inna.
2: Hi, this is Inna on Radio Phenomen. Dream Out Loud. Next